0: Devam etmiz. Assalamu aleyküm.
1: Ne yapıyor?
0: Alo, assalamu aleyküm.
1: Assalamu aleyküm, ya. Hımkıdır.
0: Rahmet, tanışamız.
1: Ya, vergiden sağlık mı?
0: Başladık. Lego oyuncağını vatanı Daniye.
1: Doğru.
0: İkinci malumat, dikkat kılasız, hoş, kaysa burun okusam, kim? Harakat qilyapman, juda qiyin bu masliga. Radio rivojlanishi Guglielmo Marconi bilan bog'liq.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Noto'g'ri. Galdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Einsteinning fikriga ko'ra bilimdan yuqori

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dostum, a üylenip sen takdirge karşı çıkolmadın mı?
3: Takdirge karşı çıktım. DNK'ga karşı çıkolmadım.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamsın.
2: Dostum, a üylenip sen takdirge karşı çıkolmadın mı?
3: Takdirge karşı çıktım. DNK'ga karşı çıkolmadım.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: عمرين دقيقة.
1: شهر قلعة قرغان كابلر دیواردن دشمنی کوزاتش و آتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: 13-17 iyul kunlari O'zbekiston hududiga janub tomondan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, eng issiq kunlarda respublika hududining katta qismida havo harorati 41-43 darajagacha ko'tariladi. Shimoliy, janubiy va cho'l hududlarida esa harorat 44-46 darajagacha yetishi mumkin. Shuningdek, ayrim joylarda shamol tezligi sekundiga 13-18 metrgacha kuchayishi, ba'zi hududlarda esa chang to'zonlari kuzatilishi prognoz qilinmoqda.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident farmoni bilan Muzaffar Komilov O'zbekiston Respublikasi

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Dostum, a üylenip sen takdirge karşı çıkalmadın mı?
3: Takdirge karşı çıktım. DNK'ga karşı çıkalmadım.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Ay yaşayın, salamat böyle aman bolin. Kongurak bar 71-203-165 kıska Londra gepleşemiz. Vaktten yüteydik. Labbe assalamu aleyküm.
1: Assalamu aleyküm. Yaşılı.
0: Ve aleyküm assalam. Labbey.
1: Sergiliden Ali Şerman, Tancan ile sağlamı, Tercan Komi'ye sulamı.
0: Rahmat.
1: O konekeni izletip, bir adamı kalplerini tutturatıp, şuna koy, yokumlu yanılma gibi hazır getirilip lan etkendi. Ama ıskudu yürgendi, kanseneli konek kırgendi, adam mazak vattı
0: bari. Aa, salkın bol yaptı mı? Koşuklarda mı?
1: Cüde salkın bol. Şu 90'ıncı yılı, şu Karhatski bazarlıda işler, bu kez hapislerde aylanıp durardı.
0: Aa, yaşay.
1: Kulağda koyan varı. Ben ne diyeyim bu yigitimizi fakat ne diyeyim Ahmet duadama tencanları sahibisi tohtemesinle icattan korunup dursunla yok opamasınla her şey kursan kıldılar bana kursan buldum tencanları sahibisi Ahmet.
2: O zaman şey, kursan bol kettim hake.
0: Rahmat, salamat bol. Çıkıp durup durup durup durup durup durup durup durup durup durup çıkışlar payda. Yani uzağda durarlar, Navoiyda durarlar. Toshkentda xonadon yok, uyda tubiyada yoklar. Lekin imkaniyatini kılıp, kelip keti yaptılar. Bugün bana bir maşine bulup, toldurup sasta bulup gelişken. Bana bir neçe oyna cihan, oraya dana, içtimai termak, hemen yerde barla. Sekin sekin yana yana kopaytıramız bu çıkışlarını. Uzlarını icatları hem cüde kette, lekin ustazlığa bugün hürmat. Mana bugungi jiroda ham ustozlardan qilyamiz Bahodir aka. Keyingi bir kelganimda o'zimiz ham mualliflik qo'shiqlarimiz ko'p, ularni ham ijro qilamiz deb aytib o'tdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Iqboliddin Mirzo yozyaptilar. Oxon aka mana ham qishlog'im edi. Alloh rahmat qilsin. Xuddi ustozni ko'rganday, Oxon aka ovozlarini eshitganday, hamma to'y hashamlari kelardilar deb yozyaptilar. Oltariqdan Iqboliddin Mirzo.
2: Salomat bo'lsinlar.
0: Rahmat, eslab qo'yapmiz. Alloh rahmat qilsin. Xotirlab qo'yamiz. Reklama e'loni.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi Oriyat Donoda. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Video tarzida YouTube kanal orqali Xalfana Narzulla Shamsi deb yozsangiz, tomoshasi ham bor, ko'rib tursanglar bo'ladi. Bardavom qilyapmiz, iltimoslarni ham harakat qilyapmiz yetkazishga. Mana ketma-ket yozyapsizlar YouTube kanalidan. Ana o'shalar iltimoslarni ham qabul qilamiz. Sozlar zo'r ishlayapti. Hamma sozandalarga rahmat yozishibdi. Mir Islom soz guruhidan rahmat Mir Islom Sharipga ham. Har bir sozandani alohida bir o'rni bor. Eshitib bilib, hofizni shunday qo'llab-quvvatlab juda chiroyli ijro qilishyapti deb yozibdilar.
2: Rahmat.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi iltimosga binoan
2: endi Bahodir aka otdoshingiz Navoiydan

0: keksalarni duosini qabul qilinglar deb 80 dan oshganlarimiz Erkinboy ota, Aziza buvlar yozishdi. Bizni duolarni ham qabul qilinglar deb yozishdi. Rahmat, omon bo'lsinlar. Nafisa Nishonboyeva va Quvasoydan Alangali salom debdilar. Qabul qildik. Vaqtdan yutaylik. Ijro
1: ustoz qo'shiqlardan qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
0: Marhamat.
1: Marhamat.

0: ойламады.
1: Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni. Sensiz